0: Eksiksiz valla.
1: Çirkin sıktı.
0: 25-21.
1: 10-4, just remember the patches, the channels are patched, so it's 6-6.

0: Yani bu Wi-Fi kontratın falan önemli. Sonra onları...
1: Özel haber.
0: Aslında Montoya, Mary Ocean, Noah Tom, Ocean Yellow, Adam Fraser, Robert Common, Little Frank Frick.
1: Gel.
0: To be 06-06-1982-82 from the WMA out of Modesto. Break.
1: Dad.
0: Boy 950-1174.
1: Never.